Günaydın, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyenleri, radyolarınızın başına hoş geldiniz. Evet, bugün de saat 8-10 arasındaki birlikteliğimiz başlamış durumda. Mikrofonların başında Mustafa Dolaş ve Elif Ergün bugün sizlerle birlikteyiz. Saat 10'a kadar en güzel şarkılar ve tabii ki en güncel konularla ve tabii ki sizlerin istek şarkılarına yer vereceğiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.

Tekrar günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicilerimiz, radyolarını yeni açanlar için harika ve muhteşem bir gün diliyoruz. Hava yağmurlu olsa bile, hava nasıl olursa olsun diyoruz. Yeter ki bizim huzurumuz, havamız yerinde olsun. Akşam 8'i geçiyor ve yemek yendi, sofra toplandı, bulaşık makinesi dolduruldu. Koltukta uzandınız, elinizdeki uzaktan kumandayla ekrana baktınız. Ne izlesem? Eskiden televizyon kanalları birkaç taneyken ne izleyeceğine karar vermekte çok da zorlanmazdık. Şimdi ise yüzlerce dizi, film ve program arasında seçim yaparken zaman su gibi akıp gidiyor. Ekrana bakarken 45 dakika sonra hala aynı koltuktasınız ama hiçbir şey izlemiyorsunuz. Önerileri kaydırdınız, fragmanları izlediniz, listelere baktınız, bir türlü karar verip seçemediniz ve sonunda sıkılıp telefona geçtiniz ve sosyal medyada gezinmeye başladınız. Bu artık istisna değil, hemen hemen çoğu akşamın rutini. Bu çağımızın en sessiz ama en yaygın zihinsel sorunlarından biri. Karar yorgunluğu. Sabah yataktan kalkar kalkmaz başlıyor. 5 dakika daha uyusam mı? Kahvaltı mı etsem, bir şeyler atıştırsam mı? Yoksa sadece kahvemi içsem? Kahvemi hangi fincanla içeyim? Hangi giysiyi giyeyim? E-postalara mı yoksa mesajlara mı önce bakayım? Öğle yemeğini evde mi götüreyim yoksa dışarıdan mı söyleyeyim? Seçeneklerin artması başta kulağa hoş gelse de aslında karar verme sürecini hem zorlaştırıyor hem de yorucu hale getiriyor. Bazı çalışmalara göre bir insan günde ortalama 35 bin kere karar veriyor. Bunların büyük çoğunluğu o kadar küçük ki farkında bile olmuyoruz. Ama zihnimiz farkında her seçim. Farkında olsak da olmasak da zihinsel bir kaynak harcıyor ve gün sonunda çok fazla bir şey yapmasak da yorgun düşüyoruz. Bu konu ile ilgili yapılan deneyler, gün içinde sürekli karar vermek durumunda kalan bireylerin sonraki görevlerde çok daha aceleci, çok daha kolay pes eden insanlara dönüştüklerini gösteriyor. Örneğin yapılan bir araştırmaya göre yargıçların gün içinde verdiği kararlara bakıldığında çarpıcı bir görüntü ortaya çıkıyor. Sabah saatlerinde lehte kararlarını oranı %60'ın üzerindeyken gün ilerledikçe bu oran belirgin şekilde düşüyor. Çünkü yorulan zihin artık karmaşık analizlere uğraşmak yerine en risksiz ve en az çaba gerektiren seçenek olarak mevcut durumu korumayı veya ertelemeyi seçiyor. Bu durum sadece yargıçlar için değil, alışveriş yaparken, iş mülakatlarında veya önemli hayat kararları verirken hepimiz için geçerli. Ayrıca tek mesele karar sayısı da değil, seçenek bolluğu. Yorgunsan hayır demeye daha meyilli oluyorsun. Günlük hayatta peynir reyonunda ya da bir alışveriş sitesinde karşılaştığımız yüzlerce seçenek karar verme sürecini adeta felçe uğratıyor. Seçeneklerin çokluğunu özgürlük hissi verse de bu özgürlük çoğu zaman kararsızlığa ve tatminsizliğe dönüyor. Zihin artan seçeneklerin ağırlığı altında yoruluyor ve sonunda ya rastgele bir seçim yapıyor ya da kararları tamamen erteliyor. Bu durum hayatımızın her alanında zaman kaybından pişmanlığa, hatta anlam arayışına kadar uzanan bir zincirleme etki yaratıyor. Sosyal psikolojik Barry Schwartz'ın bir kitabında daha fazla seçenek, daha fazla özgürlük demekse en özgür insanlar, en mutlu insanlar olmalıydı. Peki neden değiller diye soruyor ve bunun üzerine bir deney yapıyor. Bir süpermarkette müşterilere bir gün 6 başka bir gün 24 çeşit reçel sunuyor. 24 çeşit gören kalabalık daha çok duruyor, daha çok ilgileniyor. Ancak satın alma oranı belirgin bir biçimde düşüyor. Aslında sunuları

olabilirsin mesajı motivasyon vermeyi bırakıp ezici bir baskıya dönüşüyor. Aslında çağın getirdiği tükenmişlik sendromuyla baş etmenin yolu daha basit hayatlar yaşamaktan geçiyor. Daha az kıyafet, daha az eşya, daha az seçenek, belirli saatlerde telefon kapatmak, haftalık yemek programı yapmak, alışveriş listesini ihtiyaçlarla sınırlamak, bunlar küçük egzersizler gibi görünüyor ama bilinçli olarak seçenekleri kısıtlamak işe yarıyor değerli dinleyicilerimiz. Kaleme alan Pınar Turan. Çok seçenek az huzur demiş başlığı altında ve tabii ki bu güzel makaleyi okuduktan sonra sizden de şunu duymak isterim. Sizin için hayat rutini nasıl geçiyor? Seçenekleriniz bol olduğunda siz de böyle bir karamsar haline geliyor musunuz? Ben mesela kendimden bahsedersem ben çok karamsar haline geliyorum. Özellikle kıyafet konusunda çok seçenek olduğu için hangisini, bu yazıda da o kadar doğru yerlere değinmiş ki, çok seçenek kararsızlık daha da fazla, sonra gidiyorsunuz en basit şeylere yöneliyorsunuz veya en güncel, daha basit, o kadar güzel eşya içerisinde basitlere yönelebiliyorsunuz. Evet, sizin hikayenizi de duymak isteriz. Lütfen bize yazın diyoruz ya da arayın. 43 25 çift 0 46, alan kodumuz 040, telefon numaramız 43 25 çift 0 46.

0: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
1: Bingo radyolarınızda korkma kalbim diyor. Bu arada Ayşe Hanım bize güzel yayınlar dilemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bize harika ve güzel bir gün diliyoruz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Hayatı, dostluğu, şiir, edebiyat, bunları da güzel şarkılar tadında sizlerle paylaşacağız. Tabii ki sizlerin istekleri bizim için çok kıymetli ve önemli. İsteklerinizi de gün boyunca yerine getirmeye çalışacağız. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Evet, sıradaki eserimizi sevgili Sema Demirşener istemiş Lübeck'ten. Kendisi de psikolog. Buradan sevgilerimizi yollayalım. Lübeck koromuzda hep birlikte çok güzel çalışmalar yapıyoruz kendisiyle birlikte. Ve günaydınlar canlar demiş. Elifciğim ve Mustafa'cığım, Işın Karaca'dan Yetinmeyebilir Misin şarkısıyla haftanıza başlarsak sevinirim. Herkese muhteşem bir hafta diliyorum demiş. Sema'cığım, sen bir psikolog olarak ne diyorsun? Senin fikrini de bilmek isterim. Ne kadar çok seçenek, o kadar çok zorlanıyoruz hayatta demiş. Çok seçenek az huzur başlığı altında Pınar Tunar çok güzel bir makaleyi kaleme almış ve demiş ki ayrıca tek mesele karar sayısında değil seçenek bolluğunda yatıyor demiş. Günlük hayatta peynir reyonunda ya da alışveriş sitesinde karşılaştığımız yüzlerce seçenek karar verme sürecini adeta felçe uğratıyor. Ya da seçeneklerin çokluğu özgürlük hissi verse de bu özgürlük çoğu zaman kararsızlığa ve tatminsizliğe dönüyor. Zihin artan seçeneklerin ağırlığı altında yoruluyor ve sonunda ya rastgele bir seçim yapıyor ya da kararı tamamen erteliyor. Bu durum hayatımızın her alanında zaman kaybından pişmanlığa hatta anlam arayışına kadar uzanan bir zincirleme etki yaratıyor. Evet, o kadar doğru ki ben mesela kendi fikrimden yola çıkarsam ben mesela kıyafet konusunda seçeneklerimde çok kararsız kalıyorum. Öbür türlü tabii ki ne istediğimi biliyorum ama bu konuda kararsız kalıyorum ve en sonunda rastgele bir seçim yaptığım oluyor. Evet, senin fikrini de bu konuda almak isterim ya da dinleyicilerimin fikrini de bu konuda almak isterim. Hangi konuda siz de çok kararsız kalıyorsunuz? Evet, sevgili Sema Demirşener için Işın Karaca Yetinmeyebilir Misin şarkısı kendisine ve tüm sevdiklerine geliyor.

sırada yine istek bir eser var. İbrahim Erkal'dan geliyor. Sevme diyor. Evet, bu şarkı bizden Selim Bey istemiş. Selim Bey tüm sevdiklerine gelsin bu şarkı demiş. Selim Ataş. Evet, Selim Ataş'ın isteği üzerine İbrahim Erkal Radyo Metropol'de kulaklarınızda.

0: Evet, bu arada güzel mesajlar da geliyor. Hemen onların mesajlarını da iletelim.
1: Evet, günaydın değerli Radyo Metropol dinleyicileri. Değerli Mahmut Koçak bizlere yazmış. Demiş ki yağmur bir Hamburg sabahından selamlar, saygılar, sevgiler. Kolay gelsin Mustafa Bey, yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz değerli Mahmut Bey. Evet, hiçbir radyo yayınımızda bizi yalnız bırakmayan değerli Sevim Tarhan ablamız yazmış. Demiş ki puslu ve yağmurlu Hamburg sabahından herkese günaydın olsun. Güzel bir yayın olacağından emin olarak sevgili Radyo Metropol dinleyicilerine ve sevgili Elifçiğim ve sevgili Mustafa'cığım sizlere günaydın. İyi ki varsınız. İyi bir yayın diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Sevim ablacığım, hava puslu da olsa yağmurlu da olsa bizlerin gönülleri sıcacık ve biliyoruz ki siz kıymetli dinleyenlerimizin de gönülleri sıcacık. Onlar bize yansıyor, o yüzden hava nasıl olursa olsun önemli olan karşılıklı birbirimizin o sıcacık gönüllerini hissetmemiz. Teşekkür ediyoruz güzel dileklerin için.
1: Evet, yine aynı zamanda değerli Ayla Tosun bizlere yazmış. Demiş ki günaydın arkadaşlar, sevgili Elif'im ve Mustafa Bey kardeşim demiş, iyi yayınlar. Aynı dert bende, giyim ve çanta, ayakkabıda ve takılarda demiş.
0: Evet, evet. Lütfen yazın, ben kendimi yalnız hissetmeyeyim. Acaba sorun bende mi sadece diye düşünüyorum. Ama sanıyorum birçok toplumumuzun hastalığı olarak düşünüyorum. Bazılarının giyiminde, bazılarının başka yerlerde seçeneklerle ilgili sorunları vardır. Ama lütfen bize yazın ki biz de bilelim.
1: Ve aynı zamanda Ayla Hanım'ın bir istek şarkısı var. Selda Bağcan'dan Yalan Dünya'yı istemiş. Biraz sonra ona da yer vermeye,
0: evet,
1: çalışalım.
0: Çok teşekkür ediyorum Ayla'cığım. Sana da harika ve güzel bir gün olsun.
1: Evet, Sevim ablamız demiş ki evet yüreğimiz sıcacık demiş.
0: Evet, o zaman Sevim Tarhan ablamız için Edip Akbayram'dan Kuşlar Gelsin.

Sevgili Ayla Tosun bizden, Selda Bağcan'dan Ah Yalan Dünya eserini istemişti. Bu isteği üzerine biz de tabii ki Selda Bağcan'ın Ah Yalan Dünya şarkısını Ayla Tosun'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

Sokakta yürürken ayağınızın takıldığını düşünün. Sizi iten bir el değil, dikkatsiz olsa bile canınız yanar. İnsan ilişkilerinde de durum pek farklı değil. Biri kalbimizi istemeden kırdığında bile ruhumuzda o fiziksel acıya benzer bir sızı hissederiz. Çünkü insan beyni duygusal acıyı gerçekten bir zarar gibi algılar. Duygusal acılar çoğu zaman sadece zihnimizde olup biten soyut bir durum değildir. Vücutumuzun bu duruma verdiği tepki son derece gerçektir. Bilimsel araştırmalar ihanet veya hayal kırıklığı gibi duygusal yaralanmaların beyinde fiziksel acıyla aynı bölgeyi tetiklediğini gösteriyor. Örneğin çok sevdiğiniz bir dostunuzun tamamen dalgınlıkla veya iyi niyetle söylediği bir söz sizi çok kötü hissettirebilir. Kişinin niyetinin bu olmadığını bilseniz bile o an hissettiğiniz kalp sızısı sadece bir benzetme değil, ruhunuzun uğradığı hasarın bedene yansıyan gerçek bir yankısıdır. Bir arkadaşımızın en büyük sırrınızı başkasına anlattığını hayal edin. Günlerce uyuyamaz, bunu ona ödetmeyi planlarız. İnsan bilerek incitildiğinde ilk refleksi çoğu zaman karşılık vermek olur. Aynı acıyı yaşatmak ister. İntikam insana geçici bir güç hissi verse de aslında sizi o kişiye daha sıkı bağlar. Onu cezalandırmayı düşündüğünüz her an hayatınızın merkezine o kişiyi koyarsınız. Zihnindeki sürekli aynı şeyleri tekrar edersiniz. Ne söyledi, neden yaptı, ben ne yapmalıyım? Bu döngü çok uzun ve yorucudur. İşte affetmek bu döngüyü kırmaktır. Çünkü karşınızdakinin yaptığı kötülüğün bedelini kendi huzurunuzdan çalarak siz ödememelisiniz. Aslında affetmek çoğu zaman yanlış anlaşılan bir kavram. Genellikle insan bunu bir teslimiyet zannediyor. Sanki beyaz bayrak sallayıp karşı tarafa yenilgini ilan ediyormuş gibi hissediyor. Karşı tarafta sanki olanları unutmuşsun ya da yapılan kabul edilmişsin gibi algılıyor. Oysa affetmek o ağır intikam yükünü sırtımızdan indirip ağırlığından kurtulmaktır. Sizi zehirleyen o öfkeden arınmaktır. Ama bu yapılan haksızlığı çok saymak ya da her şeyi eski haline döndürmek anlamına gelmez. Affetmek yaşananı silmek değildir. Sadece intikam isteğinden vazgeçmektir. Peki adeta adalete ne olacak? Hayatta bazı şeyler telafi edilir, bazıları edilmez. Herkes ikinci şansı hak etmez. Bunu kabul etmek gerekli. Adalet her eylemin bir sonucu, bir bedeli olmasıdır. Yani affedersin ama sınır koyarsın. Gerekirse mesafe koyarsın. Gerekirse hayatından çıkarırsın. Bu adaletin ta kendisidir. Bu belki geçmiş değiştirmez ama geleceğin yönünü belirler. Kısacası intikamdan vazgeçmek bir erdemdir. Aynı hataya tekrar düşmemek de bir zekadır değerli dinleyicilerimiz. Hayatta yaşadığımız her hikaye bize mutluluk vermeyebilir ama ders verir. Asıl kazanç da budur. Evet, bir psikoloğun yine bir yazısında şunu okumuştum değerli dinleyicilerim. Şöyle düşünün, her gün kızdığımız, bizi rahatsız eden konular var. Ve bunları, her konuyu bir patates olarak düşünün. Ve her kızdığınız, size yük olan bu patatesleri gün boyunca bir çuvala atın. İşte buna kızdım, ona kızdım, işte şuna kızdım ya da bu beni rahatsız etti, şu beni rahatsız etti. Sizinle sürekli sizi meşgul eden konular ve ondan sonra o patatesi çuvalını alın sırtınıza yükleyin. O beliniz neden bazı insanlar eğiliyor, eğik geziyor? Çünkü o kadar çok hayatın yükü var ki onların sırtında ve bunun farkında değiller. Gerçekten intikam güzel bir şey değil. İnsanlar sizi rahatsız ediyorsa hayatınızdan çıkarın, uzaklaşın. Bir şeyleri unutmak değil, sadece hataya tekrar düşmemek bir zekadır demiş zaten bu yazısında
Pınar Erişen. Affetmek özgürlüktür. Kesinlikle katılıyorum. Her gün aynı konuyu tekrarlamak insanı da yoruyor ve sürekli bedeninizi de yoruyor. O yüzden bırakın gitsin. Zaten zararlı insanların, inanın size zarar vermeyen insanlar, negatif insanlar, kötülük barındıran insanların kendiyle sorunları var ve bu sorunlardan dolayı da sizi eleştirirler, size problemlerini, sorunlarını yansıtırlar. Yani aslında hiç sizinle alakalı değil, karşınızdakiyle alakalı. Yani bir insan sizinle uğraşıyorsa inanın sebebi siz değilsiniz aslında. Kendisinin dünyayla barışık olmamasından, kendisiyle çelişkili halde oluşundan kaynaklı. O yüzden hiçbir şeye dert etmeyin, bırakın gitsin.

0: Bu arada bize güzel yayınlar dileyen Lübeck Koro'muzdan, çok kıymetli koristlerimizden ve tabii yönetimin içinde de olan Fecri Bey ile birlikte sevgili Gülden Albay bize demiş ki günaydın Elifçi Mustafa Bey, yağmurlu bir Lübeck sabahından herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta diliyorum. Bence kararsızlık kararsızlıkla beslenir. Sürekli olarak bir işin olumlu olumsuz tüm sonuçlarını düşünmek yerine sonucu önemli olmayan şeylerde risk alabilirsiniz. Tabii böyle bir durumun içindeyseniz bunu yapmak zor olacaktır. Bu yüzden bu eylemin birkaç faydasını önceden düşünüp arada hatırlamak işe yarayabilir. Örneğin bu denemelerinizden bir şeyler öğrenecek, tecrübe edineceksiniz. Kısıtlı bir vaktiniz olduğunu düşünürsek bu gayet verimli bir hamle olacaktır. Çünkü öngörülemeyen bir şey için uzunca süre harcamak size onun sonucunu göstermeyecektir. Ek olarak mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Bunu unutmayın. Eylemlerimiz bizi değiştirir. Daha kararlı olmak istiyorsak daha kararlı eylemler gerçekleştirmeliyiz. Özet, risk alın derim. Kolaylıklar diliyorum. Lübeck'ten sevgiler, selamlar. Onur Akın'dan bir şarkı çalarsanız memnun olurum demiş sevgili Gülden Albay. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzel düşüncelerini burada bize aktarmış olması. Evet, bu arada da isteği üzerine Onur Akın'dan Geceyi Sana Yazdım şarkısını armağan ediyoruz kendisine ve harika ve güzel bir gün diliyoruz. Ayrıca dün koro çalışmamız vardı Lübeck'te. Çok da güzel geçti. 31 Mayıs'ta olacak etkinliğimiz için çalışmalar yapıyoruz değerli dinleyicilerimiz. 31 Mayıs'ta harika bir gece sizi bekliyor. Türk kültürümüzü 7 bölgesine sizlere yansıtacağız ve 7 bölgesinden harika eserlerle ve o yörelerimizin, bölgelerimizin tarihi, kısaca tarihine değinerek slaytlarla arkada tarihi yerlerini de göstererek şarkılarımızı sizler için seslendireceğiz. Kadromuz çok geniş. Evet, Türk Sanat Müziği, Hamburg Türk Sanat Müziği Korosu, Lübeck Mehmet Özkaya Türk Sanat Müziği Korosu ve ayrıca Mehmet Özkaya Türk Sanat Müziği Hamburg ve Halk Müziği Korosu Haldun Alay'ın güzel bir şarkıyla bu kadroda olacak. Latif Durlanık bizlerle birlikte olacak ve ritim grubumuz var değerli dinleyicilerimiz. Ritim grubumuz İç Anadolu bölgesinin harika ritmiyle sizlerin huzurunda olacak. Slaytlar, gösteriler ve türkülerimiz, yörelerimiz sizleri bekliyor. Lütfen 31 Mayıs'ı takvimlerinizin bir köşesine yazın. Bu geceye neden gelmedim diye sonradan kendinizi sorgulamayın. Bizden söylemesi, bizler harika bir şekilde hazırlanıyoruz. Almanlarla birlikte bu programı yapıyoruz ve Almanlarla birlikte derken organizasyonda onlar var ama tamamen Türk kültürünü yansıttığımız için içeriği sadece 7 bölgeden oluşan Eine Reise durch die Türkei ve Türkiye içerisinde gezeceğiz, yörelerimizi tanıtacağız. Gelin hep birlikte nasıl kültürümüzü yansıtıyoruz onu da gösterelim değerli dinleyicilerimiz. Ve bunun yanı sıra da kültürümüzden bahsederken restoran bölümümüzde de Almanlar yörelerimizin lezzetlerini sizlere sunacaklar. Yani kültürümüzü burada onlar yaşatmaya çalışırken, tanıtmaya çalışırken biz sahip çıkmazsak çok ayıp olur. O yüzden lütfen kalabalık bir şekilde hepiniz orada olun ki görsünler kültürümüze sahip çıktığımızı. 31 Mayıs'ı takvimlerinize not alın lütfen ve gelmek isteyenler bizlere yazabilir. İstersen sevgili Mustafa telefon numarası verelim. Nereden bize ulaşabilirler? Ve bunun yanı sıra da biletlerinizi direkt Kulturpalast Billstedt'ten de temin edebilirsiniz. Kulturpalast Billstedt'le birlikte yapıyoruz bu organizasyonu. Yani aslında oranın kültürel faaliyetlerini sürdüren ve birçok kültüre ev sahipliği yapan Kulturpalast bu Mayıs'ta yapacağı etkinliği tamamen Türk kültürüne ayırdı değerli dinleyicilerimiz. 31 Mayıs'ı ve Türk kültürümüzün içeriği de konsepti de hazırlayan benim hep birlikte o gün buluşmak dileğiyle. Evet, bize nasıl ulaşabilirler?
1: Evet, bizlere ulaşmak isteyen değerli dostlarımız, arkadaşlarımız 0176 201 57 628 0176 201 57 628 numarasından Elif Hanım'a ulaşabilirsiniz. Bilet ve rezervasyon için.
0: Evet, ya da şu numaradan da ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. 0178 40 evet 598 78. Bu numaradan da ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Tekrarlıyorum. 0178 40 59 873. 0178 40 59 873 telefon numarasından da mesajlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Evet, Onur Akın hemen şarkıyı baş alıp ve armağanımızı gönderiyoruz. Onur Akın'ı Gülden Hanım istemişti. Lübe'ye ve tüm sevdiklerine geliyor.

Sevgili Radyo Metropol dinleyicilerimiz, bugün Ferhat Göçer'in doğum günü. Kendisine mutlu yıllar diliyoruz. Benim annem şarkısı çıkarmadan önce kendisini ziyaret etmiştik ofisinde. Buradan sevgiler, selamlar olsun. Şarkıyı çok beğenmişti. Demiştim hani siz söylerseniz daha böyle şarkı tutulur. Hani ben kendimce öyle düşündüm ama sözlerini çok beğendi. Müziği daha farklı olabilirdi dedi. Ama ben tabii Mehmet Bey'in yaptığı müziği çok beğendiğim için değiştirmeyi düşünmedim. O yüzden bu konuda tabii ki anlaşamadık. Artık ben çıkarıyorum şarkıyı. Evet, Ferhat Göçer'e buradan sevgiler, selamlar olsun. İyi ki doğmuş, iyi ki onun güzel eserlerini dinliyoruz. Tüm Ferhat Göçer sevenlere gelsin. Saatlerimiz 9.26'yı gösteriyor. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz.

Ne demiş İbrahim Erkal? Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar demiş. Evet, ne kadar doğru bir söz değerli dinleyicilerimiz. Unutma, unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Bugün İbrahim Erkal'ın doğum yıl dönümü değerli dinleyicilerimiz. O da iyi ki bu dünyadan gelmiş ve bizler onu tanıma fırsatı bulmuşuz. İbrahim Erkal kendisi Türk şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu, fantezi müziğin kralı denirdi o zamanlar. 1990'lı yılların başından itibaren çıkardığı albümlerle fantezi ve arabesk müziğinin en önemli şarkıcılarından biriydi. 30 yıldan uzun bir kariyeri olan Erkal, ulus müzik döneminde birçok şarkıcıya şarkı verdi, albüm hazırladı. Erkal Türkiye ve dünya çapında 10 milyona yakın albüm satışıyla Türkiye'de tüm zamanların en çok satan şarkıcılarından biri olmuştur değerli dinleyicilerimiz. Evet, onun güzel albümlerini, o güzel şarkılarını tüm sanatçılarından her zaman dinliyoruz. Ve o güzel sesini de tabii sesinin buğusu ve söylediği şarkılar bizi de ayrıca etkilemiştir. Bunlardan bir tanesi de Çare Gelmez Ağlamaktan. Evet, ruhu şad olsun diyoruz, mekanı cennet olsun. İyi ki doğmuş, iyi ki bu dünyadan bir İbrahim Erkal gelmiş geçmiş.

Sıradaki türküyü sevgili Refahattin abimizin şu anda yanında bulunan Ersin Abaylı istemiş. Kendisine sevgilerimizi yolluyoruz. Ersin Abaylı'nın isteği üzerine Neşet Ertaş'tan Anam türküsü geliyor. Evet, Ersin Abaylı'ya ve tüm sevdiklerine gönderiyoruz.

Yasemin Hanım günaydın, herkese sevgiler selamlar demiş. Evet, bizden Ferdi Özbeğen'den Dönsen Bile şarkısını istemiş. Biz de bu isteği üzerine Yasemin Hanım'a ve tüm sevdiklerine Ferdi Özbeğen'den Dönsen Bile şarkısını armağan ediyoruz. Almanya'nın en çok dinlenen radyosu Radyo Metropol'desiniz. Mikrofonda ben Elif Ergün, Mustafa Dolaş. Bugün saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 9.42'yi gösteriyor.

Sevgili Bahriye Uzun bize güzel yayınlar dilemiş. Çok teşekkür ediyorum Bahriyeciğim. Evet, buradan da sana sevgiler, selamlar olsun. Sezen Aksu'dan "Ey aşk, çalabilirsen çok mutlu olurum" demiş. Tabii ki çalarız. Sevgiler, selamlar. Sezen Aksu senin için geliyor. Ey aşk.

Kafamın içinde bir başka benlik. Evet, sokuldukça insanların sevmek için bir uzlet içinden, bir yoksulluk ve kimsesizlik içinden bir varlığın ve kimsenin karşılığını daha iyi duyabilmek için daima melankolik köşeler aradım demiş. Evet, Sait Faik Abasıyanık. Türk edebiyatında pek çok değerli şair vardır. O şairlerden birisi de Sait Faik Abasıyanık'tır. Sait Faik Abasıyanık eserleri arama motorlarında sıklıkla araştırılmaktadır, bilirsiniz siz de. Ve Sait Faik Abasıyanık'ın bugün doğum yıl dönümü değerli dinleyicilerimiz. Türk edebiyatının önemli katkıları vardır. Sait Faik Abasıyanık 1906 yılında doğmuştur. Türk öykü ve roman yazarıdır. Aynı zamanda da şairdir. Özellikle Türk edebiyatında çağdaş hikayeciliğe önemli katkıları olmuş olan yazardır. Takma adı ise Adalı'dır. Her şeyin benim, 18 Kasım 1906 yılında Adapazarı'nda dünyaya gelmiştir. Sait Faik Abasıyanık çocukluğunun büyük bir bölümünü bu ilçede geçirmiştir. Babası ticaret ile uğraşan ünlü karakterci Mehmet Faik'tir. Annesi ise Hacı Rıza Efendi'nin kızı olan Makbule Hanım'dır. Sait Faik Abasıyanık'ın babası Kurtuluş Savaşı'nda göstermiş olduğu mücadeleden ötürü devlet tarafından İstiklal Madalyası verilmiştir. Babası Mehmet Faik Efendi bir dönem Adapazarı Belediye Başkanlığı'nı da yapmıştır. Sait Faik Abasıyanık doğduğundan ona Mehmet Sait adı verilmiştir. Daha sonraki ilerleyen yaşında babasının ismini kullanmaya başlamıştır. Soyadı kanunu çıktığında ise ailesinin lakabından gelen Abasıyanık soyadını almıştır. Sait Faik Abasıyanık'ın ailesi Abasızdeler olarak anılıyordu değerli dinleyicilerimiz. Evet, 1910 yılında geldiğimizde Sait Faik Abasıyanık'ın babasının Karamürsel'e tayini çıkar. Yaklaşık 3 sene boyunca Karamürsel'de yaşayan Sait Faik Abasıyanık tekrardan Adapazarı'na dönmeye karar verir. Sait Faik Abasıyanık ilkokul eğitimine rehberi terraki olan özel okulda başlamıştır. Bu okulda aynı zamanda yabancı dilde eğitim ve eğitim dili de veriliyordu. Ailesi zengin olduğundan dolayı çevresi tarafından da burjuva çocuğu olarak da adlandırıldığı olmuştur. Sait Faik Abasıyanık ilkokul öğretimine devam ederken annesi ve babası boşanır. Ardından sırasıyla Düzce, Bolu ve Hendek'te bir müddet yaşadılar. Yaşadığı yerin Yunan işgali olması sebebiyle sık sık yaşadığı yeri değiştirmek zorunda kalmıştır. Ardından işgal sona erince tekrardan doğduğu ilçeye Adapazarı'na dönmüştür. Lise eğitimi için İstanbul'a gelir, burada İstanbul Erkek Lisesi'nde öğrenim görmeye başlar. Arkadaşlarıyla birlikte hocalarına yapmış olduğu bir şaka neticesinde okuldan atılır. İstanbul Erkek Lisesi'nden ayrılmak zorunda kalan Sait Faik Abasıyanık lise eğitimine Bursa Erkek Lisesi'nde tamamlar ve buradan mezun olur. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul'a gelir döner. Burada edebiyata ilgisi olduğu fark eder ve yazı yazmaya başlar. Yazmış olduğu eserler çevresi tarafından yoğun ilgi görür. Üniversite eğitimi için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne koydular. Daha sonra ikinci sınıfta dil öğrenmek istediği için okuldan ayrılır. Sait Faik Abasıyanık Uygurcu diline merak salar ve bu yüzden okuldan kendi isteği ile ayrılır. Bu dönemde yazmış olduğu eserlerde o zamanın en popüler gazetelerinde olan Hür Gazetesi'nde yayınlanmıştır değerli dinleyicilerimiz. Sait Faik Abasıyanık'ın eserleri, birçok kitap eserleri de vardır. Bunlardan Lüzumsuz Adam, Son Kuşlar, Serraver, Mahalle Kahvesi, Alem Dağ var ve bunun gibi birçok eserleri var. Sait Faik Abasıyanık'ın sözleri de vardır. Ne der bilir misiniz? Güldüğü zaman insandan üstündür, bakmaya doyamam. Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz. İnsanı insana ancak şiir sevdirir. Müzik.
Ben böyleyim işte. Kederimi unutmak için sanki kedersizmişim gibi yaparım.

koşuyorum. Bir vapurun içinde. Ölmemek, delirmemek için. Yaşamak bütün adaletlerden uzak. Yaşamak. Hayır değil, değil sıcak dudakların hatırası. Değil saçlarının kokusu, hiçbiri değil. Dünyada büyük fırtınaların koptuğu böyle günlerde ben onsuz edemem. Eli elimin içinde olmalı, gözlerine bakmalıyım. Sesini işitmeliyim, beraber yemek yemeliyiz, ara sıra gülmeliyiz. Yapamam onsuz edemem. Bana su, bana ekmek, bana zehir, bana tat, bana uyku gibi gelen çirkin kızım. Sensiz edemem. Sait Faik Abasıyanık. O ve ben şiiriydi ve bu şiir size ne hissettiriyor bilmiyorum ama bu şiir gibi birçok güzel şiirleri var. Tekrar iyi ki bu dünyadan bir Sait Faik Abasıyanık geçmiş. Kendisini sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bu arada bize güzel yayınlar dileyen ve sözleriyle, güzel sözleriyle bizi onur eden Yalçın Dayar'a buradan sevgiler, selamlar olsun. Günaydınlar Elif Hanımcığım, Mustafa Beyciğim demiş. Tüm dinleyicilerine, eşimize, dostumuza ve kalbi, gönlü, niyeti iyi olan insanlara güzel bir hafta diliyorum. Ve cuma akşamı yaptığınız etkinlik için de teşekkürler, çok teşekkürler demiş. Hamburg'un çok güzel ve tertemiz seslerle gençlerle tanıştırdınız. İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Çok kibarsınız Yalçın Bey. Bütün sanatçılara, Hamburg'da tanıdığım, gerçekten tanıdığım insan, nadide insanlardan birisiniz. Sanata önem veren ve böyle organizasyonlara önem veren insanların her zaman yanında oldunuz. İyi ki varsınız. Siz de bir sanatçısınız. Çünkü babadan atadan gelen el emeği bir usta sanatçısısınız. Ayakkabıyı sıfırdan üretiyorsunuz. Daha ne olsun? En önemli hayatta nedir biliyor musunuz? Ayaklarımız. Onlar bizi götürmezse dünyadan mahrum kalırız zaten. O yüzden çok güzel bir mesleğiniz var. Zaten bir ara bu sizi de onurlandırdılar Hamburg'da. Çünkü buna da layıktınız, bu onura edilmeye. Biz her zaman bunun farkındayız. Çok teşekkür ediyoruz sizin bu güzel övgü dolu sözleriniz için. Size harika bir gün diliyoruz. Evet, ayakkabı için ben işte her ayakkabı giyemiyorum diyorsanız, bana özel bir ayakkabı yapılması gerekir diyorsanız, Yalçın Dayar'a gidin değerli dinleyicilerimiz. Eppendorf'a Weg'de çok güzel bir ayakkabı dükkanı var. Hem sıfırdan üretiyor hem satıyor. Ve sorunlu ayaklarınıza çare bulacak şahane bir sanatçı. Gidin oraya ve muhakkak kendinizde kendi sorularınız olursa muhakkak danışın, çaresini bulacaktır sizler için. Evet, Emel Sayın'ın bu şarkısını size armağan edelim o zaman. Değerli Yalçın Dayar, eşi için gelsin, Fulya için ve tüm sevdikleri için gönderiyoruz.

Evet, tabii istekler çok geç geldiği için değerli dinleyicilerimiz biraz bugün programımızın yavaş yavaş sonuna geldi. Yavaş yavaş değil, aslında sonuna geldik. Programı kapatmam gerekiyor ama Namık Bey'in isteği üzerine Ahmet Kaya'dan Müjgan Biz Ağlaşırız lütfen demiş Şebnem Hanım için gelsin. Biz de Namık Bey'in isteği üzerine Ahmet Kaya'dan Müjgan Biz Ağlaşırız şarkısını Şebnem Hanım için gönderiyoruz. Evet, programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Biz programdan ayrılıyoruz. Bu arada biliyorsunuz çok değerli bir şairimizi andık bugün. Onun güzel sözleriyle noktalamak istiyorum. Sevmek bir insanı sevmekle başlar her şey demiş. O kadar doğru ki her şey önce insanları sevmekle başlıyor. Ve demiş ki ben bayrakları değil insanları seviyorum. Ve kesinlikle katılıyorum. Yalnız başına olan insan kadar büyük adam yoktur. Bu koca şehir ne kadar birbirine yabancı insanlarla dolu. Ne kadar doğru kelimeler, sözler değil mi değerli dinleyicilerimiz? Hepimiz birbirimize yabancıyız zaman geldiğinde. Oysa ki aynı dünyada, aynı güneşin altında ve aynı havayı soluyan insanlarız. Hep birlikte güzellikleri yaşamak dileğiyle diyoruz. Hoşça kalın. Bugünlük programımızı burada noktalıyoruz. Çarşamba günü saat 10 ile 12 arası tekrar kulaklarınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Radyo Metropol'de kalın.